sabır sabır dökük kanatlarım. Aksın bacaklarından oluk oluk.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum.

0: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan toplantıda terörsüz Türkiye sürecinden uluslararası güvenliğe, Irak, Somali ve Karadeniz'deki son gelişmelerden adalete, Türkiye'nin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in küresel somut filosuna saldırısına ilişkin uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcı bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum dedi. Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada bazı müştekilerle sanık avukatları arasında bilirkişi raporu nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi. Tokat, Amasya ve Kastamonu'da sağanak yağışlar hayatı felç etti. Barajların dolmasıyla Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nda taşkın riski zirveye çıktı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde ve Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde eğitimi

0: verildi. Ekipler olası bir felakete karşı teyakkuza geçerken bazı köylerde evler tahliye edildi.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol hocayı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur, yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar.

0: 69 sent, bir Bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yayımladığı mesajda tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber hocamızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum ifadelerine yer

0: verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğini sahada da görüyoruz. Bu mesele sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri sonucunda 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüm raporların başvuru sürecinde yazılı dilekçe ve benzer uygulamalar sona erdirilirken, başvuru süreçleri bundan sonra e-nabız üzerinden kişisel beyan formunun doldurulmasıyla başlatılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, küresel Sumut filosunda yer alan ve Gazze'ye insani yardımla tıbbi destek götürürken Akdeniz'de arızalanan Family isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yardım edildiğini duyurdu. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur, yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

0: Hastalar yolunu sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet ateşe sönmez. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır. Bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan

0: Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol takımının açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet ateşe sönmez. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır. Bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı.
1: Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla

0: ile çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerin ise dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaş.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

olan bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada sanki orada.

sabahların olmadığı kadar geceler ki uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yatalan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada. Sanki orada bir drama. Dur.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken cigara içerken yahut çoplanırken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar yaralıyım yerde kalan

Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride.

gördüm ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü buna dar etmişler. Ne yapsan et üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, Usam sakalı çatlam sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla,

yanında hüzünle gülüyordu. Birileri ona ölmedin diyordu. Ölüm ilanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış dadı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar.

Efendim devam ediyoruz. Mehmet Ali Kerpiç'in isteği var. O olmazı olur ettim. Ertuğrul Polat, Şerif Kayran. İyi yayınlar abim Mehmet Ali Kerpiç. Ben başkanım, öz abim Fatih Karacan, dostum Murat Kamberoğlu, Hüseyin Baldemir'e selam olsun. Olmaz olur ettim Şerif Kayran. Mehmet Ali Kerpiç, eyvallah ve aleyküm selam. Başkanım, öz abim Fatih Karacan, dostum Murat Kamberoğlu, Hüseyin Baldemir'e selam olsun. Olmaz olur ettim, armağan olsun dedi sevgili Mehmet Ali Kerpiç kardeşim.

yaşamışsın, çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.

Tony Montana, dostlarım Barış Kurt. Tony Montana'nın mesajı, dostlarım Barış Kurt, Abdullah Tunçok, Yunus Emre Çakır, Burak Yatağan, Ömer Ağırdil, Serkan Özçelik, Ersoy Ağırcan ve Mario'ya Tony Montana'dan selamlar mesajını gönderdi. Selamünaleyküm, ben Osman Kırımlı. Buradan aslan kardeşlerim, başta Furkan Kırımlı, namı diğer Koso, Adem Kaya, Burak Kaya, Mustafa Öztemel, Berat Hakbilen, Fatih Pürlü'ye, Küskün'e selam olsun. Ortalık insanlara tuz yaratıp su satanlarla doluyken gözler boştan yere üstümüzde. Vallahi biz antrenmanlıyız. Ayakkabımızın altı delikken üstü boyalıydı. Elbet bir gün aslan kardeşime dedi. Ve aleyküm selam Osman Kırımlı. Furkan Semih Şenol'dan arkadaşları Ersoy Ağırcan, Bekir Aksu, Cantekin Kılınççı, Barış Kurt, Bahattin Öcal, Tony Montana, Adem Aydoğdu, adamlık soydan gelir, sonradan değil, herkese selam olsun mesajı var. Yasemin Aydın, kardeşim bu gecenin son mesajını Ümit ve ben gönderiyoruz. Herkes sen iyi olduğun sürece iyi. O yüzden kendine iyi bak lütfen. Dualarımız hep seninle, güzel günlerde buluşacağız. Biz gönülden inanıyoruz. Yağız Ege'de iyi, Yağız Ege'de iyi ve yeni kardeşinin adı da Utku olacak. Allah'ın izniyle iyi geceler. Seni seviyoruz dedi Yasemin Aydın. Berat Gümüş, şarkı adını göndermedin Berat Gümüş. Bir daha hatırlatıyorum. Sabri Bozkurt, Ulaş Ancı, Ertan Erol, Eyüp Ünal, Tonton Ahmet, gel de geleyim ardından yerde sürüne sürüne diye bir mesaj göndermişsin şarkı panelinden. Eğer şarkıyı birinci ikondan mesaj olarak gönderebilirsen gönder. Yok değil, 552-711-7490 WhatsApp hattına yaz. Mesajınla birlikte, bu mesajınla birlikte 552-711-7490

hangi şarkıyı çalalım? Gecenin sonunda eğer hala cevap gelmezse Berat Gümüş kardeşimden arattırdığımda çıkan şarkıyı çalacağım, bilginiz olsun. Ersoy Ağırcan, Namı Diğer, Haymanalı Kürdo, Dostları Furkan, Semih Şenol, Serkan Özçelik, Haydarcan Çezik, Veysel Seven, Abdullah Kızmaz, Görkem Çetinkaya, Tony Montana, Barış Kurt, Kalabalık'ta Babalık Yapanın Tenna'da Affı Olmaz Kürdo şeklinde bir mesaj geldi.

Efendim gecemiz devam ediyor. Şöyle kontrol ediyorum. Eksik olan bir şey var mı diye. Müezzah bir dur babacığım. Müezzahın selam var hepinize. Bu arada Elbistan'da bizi takip eden ciğerci kardeşler Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde olan ciğerci Şükrü Usta'nın tabelası değişti ve artık ciğerci kardeşler oldu. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip edin. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında alo diyerek de Elbistan ve çevresinde sipariş geçebilirsiniz. Ciğerleri ciğerci kardeşlerimden ciğerlerim. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip al. Halis Hançer kardeşime, memleket aşığı kardeşime, adam kardeşime ve ekibine selam olsun. Şimdi Özcan Sümbül inşallah dinliyor Özcan. Özcan nihayet bu radyoyu dinliyor. Nihayet Özcan dinliyorsa tamam, sorun yok. İsteğini Özcan'ı gönderelim. Radyoyu bulamadı, nereden dinleyeceğini karıştırdı Özcan. Biz gönderelim şarkısını, şarkıyla beraber gelsin. Evet, Ferhat Dunç'tan Kanmasınlar. Özcan Sümbül kardeşimin isteği. Selamünaleyküm, ben Özcan Sümbül ve aleykümselam Özcan. Aslan ağabeylerim Can Sümbül'e, İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Aslan kardeşlerim Engin Cibur'a, Doğukan Kılıçkıran'a, Bayram Demir'e, Batıkan'a, Cebrail'e, Eso'ya, Ceso'ya düzeltiyorum, Ceso'ya, Rahmetullah Binyıl'a, Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar eseri armağan olsun. Dizlerimin üstünde yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim, İbrahim Şahin. Özcan Sümbül'ün isteği geldi. Aslan abileri Can Sümbül'e, İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Aslan kardeşlerim Engin Cibur'a dedi, Doğukan Kılıçkıran, Bayram Demir'e, Batıkan'a, Cebrail'e, Ceso'ya, Rahmetullah Binyıl'a, Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar parçası armağan olsun dedi Özcan Sümbül. Dizlerimin üstünde yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. İmza İbrahim Şahin. Gece devam ediyor efendim.

Selamünaleyküm, ben Engin Cıbır. Aslan abim, küçük baba, Can Sümbül'e, İbrahim Şahin'e, Buğukan Kılıçkıran'a, Batıkan'a, Osman Aslan'a, Aslan kardeşlerim, canlı yoldaşlarım, Özcan Sümbül'e, Bayram Demir'e, Rahmetullah Binyıl'a, Serhat Barlıoğlu'na, Çağray Temur, Erhan Temur, Ramazan Yular, Atay Bozbıyık, Tony Montana'ya, Ferman Akdeniz, Yaralı Kartal, Esir'e armağan olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar mesajıyla birlikte geldi. Ve aleykümselam Engin Cıbır, Aslan abim küçük başkan, Can Sümbül'e, İbrahim Şahin'e, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran'a, Osman Aslan, Aslan kardeşlerim, canlı yoldaşlarım, Özcan Sümbül'e, Bayram Demir'e, Rahmetullah Binyıl'a, Serhat Varlıoğlu'na, Çağray Temur, Erhan Temur, Ramazan Yular, Atay Bozbıyık, Tony Montana'ya, Ferman Akdeniz, Yaralı Kartal, Esir'e armağan olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar mesajıyla birlikte geldi. Kartalım.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sizleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırıp delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesini sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar.

Elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede ineceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

0: Efendim gece devam ediyor. Selamünaleyküm, ben Hakan Şişman. Mesafeler sevmeye engel değildir. İnsan eğer kalpten seviyorsa ona giden yolların taşını bile sever. İbrahim Erkal, suçum seni sevmek olsun. Kıymetlime gelsin, o kendini biliyor. En uzak mesafemiz yine olsun bir nefes mesajıyla birlikte. Aleyküm selam Hakan Şişman dedi ki sevgili Hakan Şişman, namı değer Jaco. Mesafeler sevmeye engel değildir. İnsan eğer kalpten seviyorsa ona giden yolların taşını bile sever. İbrahim Erkal, suçum seni sevmek olsun. Kıymetlime gelsin, o kendini biliyor. En uzak mesafemiz yine olsun bir nefes dedi Hakan Şişman, namı değer Jaco.
1: Aşka hürmet, aşka hizmet, sevmek en büyük meziyet. İt gibi aşığım sana, bu umurda yeter bana. Yaradanımdan vasiyet, aşka hürmet.

kuruttum kökleri, ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana, kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun diye.

Selamünaleyküm. Ben Hakan Şişman. Bugün doğum günü olan değerli abim Harun Şişman'ın doğum gününü kutlar, ellerinden ve gözlerinden öperim. Rabbim yokluğunu göstermesin. Sen benim babamsın, başkanım. Tolgağan Erdoğan'dan Harun Şişman abisinin doğum gününü kutluyor ve çok selamlarını söylüyor. Ali Kınık'tan da koca reisi armağan olarak gönderdiler. Vay vay vay vay vay. Bugün Harun'un doğum günü mü? Biz de tebrik edelim. Harun nice sağlıklı yaşlara değerli kardeşim. Hakan'dan aldık haberi ha. Selamünaleyküm, ben Hakan Şişman. Bugün doğum günü olan değerli abim Harun Şişman'ın doğum gününü kutlar, ellerinden ve gözlerinden öperim. Rabbim yokluğunu göstermesin. Sen benim babamsın, başkanım diyor Hakan Şişman namı diğer Jakob. Tolgağan Erdoğan da Harun Şişman ağabeyinin doğum gününü kutluyor ve çok selamlarını söylüyor. Ali Kınık'tan da koca reisi Harun Şişman'a armağan ediyorlar. Hayat.

Ayrılık Treni Seyfi Doğanay, Saadettin Can Köse'nin isteği yayında efendim. Saadettin Can Köse kardeşim demiş ki selamünaleyküm, ben Saadettin Can Köse ve aleyküm selam Saadettin Can Köse kardeş. Kurda sormuşlar hangi dağın kurdusun, o da demiş ki dostlarım benimle ise bütün dağlar benimdir. Can dayım Recep dayıma, Başkan İbrahim Şahin'e, Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran, Osman Arslan, Berşan Tunçel, Baran Arslan, Can Göksüoğlu, canım kanım aslan parçam Süleyman Köse'ye selam olsun. Seyfi Doğanay'dan Ayrılık Treni'nde armağan olsun dedi Saadettin Can Köse. Kurda sormuşlar hangi dağın kurdusun, o da demiş ki dostlarım benim neyse bütün dağlar benimdir. Can dayım Recep dayıma, Başkan İbrahim Şahin'e, Hayat Cesurları Sever Doğukan Kılıçkıran, Osman Arslan, Berşan Tunçel, Baran Arslan, Can Göksüoğlu, canım kanım aslan parçam Süleyman Köse'ye selam olsun. Seyfi Doğanay'dan Ayrılık Treni armağan olsun dedi sevgili kardeşimiz Saadettin Can Köse.

Efendim gece devam ediyor. Sevgili Hakan Şişman'ın bir mesajı vardı. Mesajı bir kere daha aktaralım. Şarkıyı çaldık. Selamünaleyküm, ben Hakan Şişman. Mesafeler sevmeye engel değildir. İnsan eğer kalpten seviyorsa ona giden yolların taşını bile sever. Ve İbrahim Erkal'dan da suçum seni sevmek olsun. Kıymetlime gelsin, o kendini biliyor. En uzak mesafemiz yine olsun bir nefes demişti. Sevgili Hakan Şişman kardeşim sevdiğine böyle seslenmişti. Sevdiceği inşallah dinliyordur. Mesafeler sevmeye engel değildir. İnsan eğer kalpten seviyorsa ona giden yolların taşını bile sever. İbrahim Erkal, suçum seni sevmek olsun. Kıymetlime gelsin, o kendini biliyor. En uzak mesafemiz yine olsun bir nefes dedi. Çok da duygusal bir mesaj. Birkaç gün önce de Hakan'a gelmişti bir mesaj. Eyvallah diyelim, ben çok girmeyeyim araya. Bu sefer karıştırabiliriz ortalığı. Ben düzelir demiştim. İnşallah düzelecek. Öyle umut ediyorum. Bu mesaj mı? Şarkı mı? Ha, şarkı da var. Bunu biraz sonra yapacağız. Mesut Dinsoy'un yüreğinden, Mesut Dinsoy kardeşimin yüreğinden, Gogo Özpolat'a, Rıza Bahşi'ye, Zekeriya Çakıroğlu, Özkan Göksu, Mehmet Çağrı Yılmaz, Mustafa Ergün, Çağrı Kerpiç, yani Kader Birliği yaptığı kardeşlerine, Uygar Doğanay'dan Sen Ağlama armağan olarak geliyor. Aynı zamanda Mesut'un babacığı Recep Dinsoy'un abisi Mustafa'nın kardeşi Muhammed'in çok selamları var. Dinsoy ailesinin Mesut Dinsoy'a çok özlemişler. Uygar Doğanay Sen Ağlama, Mesut Dinsoy'un yüreğinden Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına armağan olarak geliyor.

Nişanlısından Can Polat Ünsal'a, Can Polat Ünsal'dan da tüm kader birliği yaptığı kader mahkumlarına armağan olsun. Elbet güneş bizim için de doğacak mesajı geldi. Yıldız Tilbe, aklım hep sende armağan olsun. Nişanlısından Can Polat Ünsal kardeşimize, Can Polat Ünsal'ın da yüreğinden tüm kader birliği yaptığı kader mahkumlarına, arkadaşlarına armağan olarak geliyor bu güzel çalışma. Yıldız Tilbe, aklım hep sende diyor. Elbet güneş bizim için de doğacak mesajıyla nişanlısından Can Polat Ünsal'a, Can Polat Ünsal'dan da kader birliği yaptı arkadaşlarına bu güzel şarkı geldi.

Efendim gecemiz devam ediyor. Senem Senkür'ün, Özgür Senkür'e bolca selamlar var. Saat 12 ve sonrası Özgür Bey'e bir mesajı olacak. Biz şimdiden Kırıkkale'yi bir uyandıralım. Sevgili Özgür, İzmir'den mesajın olacak, ailenden haberin olsun. Furkan Semih Şenol'dan, Canları Ersoy Ağırcan, Bekir Aksu, Ahmet Yıldırım, Cahit Ülker, Muhammed Günel, Halil Ballı, Berkay Dindar, Can Tekin Kılınççı, hepsine selam olsun mesajı var. Değerli kardeşim Abdullah Tunçok mesaj göndermiş. Selamünaleyküm Murat abi demiş. Ve aleyküm selam Abdullah, iyisin inşallah can kardeş. Ben Abdullah Tunçok. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim Abdullah. Değerli dostlarım Burakhan Yatağan, Yunus Emre Çakır, Enes Bağröz, Haydar Can Çezik, Serkan Özçelik, Haydar Tatlıbal, Tolgan Erdoğan, Mevlüt Özecik, Ersoy Ağarcan, Özgür Ali Güngör, Emre Alkış, Talha Kerem Aydemir, Barış Kurt, Görkem Çetinkaya, Devran Kaplan, Cem Yılmaz, Rıdvan Barbaros'a benden selam olsun. Alem küçük, itibar servettir, sana ve vefalı dostlarımıza selam olsun. Bu arada bu isimlerin içerisinden Abdullah, bildiğim kadarıyla sevgili Emre Alkış güzel günlerde. Rıdvan Barbaros da tahmin ediyorum güzel günlerde, çünkü mesajları gelmiyor bu ara. Sözleri vardı hani, yengemle beraber mesaj atacaklardı. Neredesin Barbaros, Rıdvan Barbaros, yengemin adı neydi? Kader Barbaros. Bir aile olduk ya. Vallahi bile koca bir aile olduk. Abdullah sen de iyisin inşallah. Abdullah'ı hiç görmedim, Rıdvan'ı da görmedim. Ama hep isimleriniz geçtiği için artık böyle aileden böyle öyle hissediyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bilmeden kalplerinizi kırıyorsam, bilmeden Zülfiyar'a dokunuyorsam, kasten yapmam bunu Allah şahit. Haklarınızı helal edin. Anı anı insanı tutmuyor. Anlık duygu esnemeleri hepimizin yaşadığı bir dünyadayız. Ve insan her saniye değişen bir varlık. Biz de her saniye değişiyoruz. Dilay kardeşimin, Erdal İşdüzel'e çok selamları var. Güzel de bir şarkı ayarlamış. İnşallah birazdan ilerleyen dakikalarda Erdal İşdüzel'e Dilay bacımdan bir şarkı armağan olarak gelecek. Erdal İşdüzel, radyonun sesini aç ama ne zaman çalarız Allah bilir. Selamlar Murat abi. Ersoy Ağırcan'dan kardeşleri Furkan Semih Şenol, Barış Kurt, Tony Montana, Veysel Seven, Can Tekin Kılınççı, Muhammed Ta Kılıççı, Emre Kaya'ya selam olsun mesajı geldi. Yine

Bir başka mesaj, Furkan Semih Şenol'dan dostları Ersoy Ağarcan, Cantekin Kılıççı, Muhammed Taha Kılıççı, Emre Dobada, Barış Kurt, Tony Montana, Bahattin Öcal. Selam olsun canlara mesajı geldi. Aydan kardeşim, Aydan Süleymanova. İyi akşamlar, iyi yayınlar Murat abi, ben Aydan. İyi akşamlar Aydan. Hoş gelmişsin değerli kardeşim. Sıradaki tüm değerli eserler canım abim Emre Yayla'ya gelsin. Seni çok özledik. Yokluğun her daim hissediliyor. Yanımızda olmasan da hep kalbimizdesin. En kısa sürede güzel günlere diyor Aydan Süleymanova. Namı diğer Haymanalı Kürdo, Ersoy Ağırcan'dan dostları Furkan Semih Şenol, Muhammed Taha Kılıççı, Cantekin Kılıççı, Hakan Kılıç, Burak Ayaz, Oktay Karaağaç, Kürşat Özdemir, Veys Seven mi, Veysel Seven mi demek istediniz? Orayı anlayamadım. Veys Seven, Veysel Seven olabilir. Yanlış söylemeyelim. Kürdo kardeşimiz, Haymanalı Kürdo, Ersoy Ağırcan'dan dostlarına böyle bir mesaj geldi. Bir başka mesaj, Furkan Semih Şenol'dan öncelikle Murat İnce abime selam olsun. Ve aleyküm selam can kardeşim, beni de unutmadığınız için çok teşekkür ederim. Abisi Sercan Şenol, Haymanalı Kürdo, Bekir Aksu, Fatih Türlü, Emre Dobada, Çin Çinli Erkoş, Veysel Seven. Evet, az önceki isim, selam olsun. Adiye Uğurlu kardeşim demiş ki, Cem Can Uğurlu'dan Ahmet Burak Öztürk, Ferdi Kızıltepe, Tarık Taşkın, Süleyman Doğan, Barış Özgül, Hüseyin Kılıç, Semih Işık, Memduh Burak Altıntaş, Murat Türk Yılmaz, Serhat Kınay, Küskün Ali Keter, Tekin Tosun, Kaya Başılı Sarı Okan Ülgen, Can Çelik, Namı Diğer Kosta, Furkan Kırımlı. Adiye kardeşim, sana zahmet, mesajların arasına virgül koyarsan isimlerin arasına, ben de karıştırmamış ya da yanlış artiküle etmemiş olurum, hakkınızı helal edin. Haymanalı Kürdo, Ersoy Ağırcan'dan canları Furkan Semih Şenol, Doğukan Coşkun, Enes Bağröz, Abdülkadir Denek, Cantekin Kılıççı, Abdullah Tunçok, Serkan Özçelik, Veysel Seven'e bol bol selam olsun. Abdullah Tunçok'a bir kere daha selam olsun benden. Otoparkçı kardeşlerden Sercan Şenol ve Furkan Semih Şenol'dan dostları Ersoy Ağırcan, Hünkar Pek, Hacı Ali Başaran, Ahmet Yıldırım, Devrim Karakaya, Ziya Pullu, Veysel Seven, bugün arkamızdan konuşanlar, dün arkasında biz vardık. Bugün arkamızdan konuşanların dün arkasında biz vardık. Herkese bol şans olsun. Otoparkçı kardeşlerden Sercan Şenol ve Furkan Semih Şenol'dan dostlarına geldi. Başta Ersoy Ağırcan olmak üzere. Mesaj böyleydi. Efendim medemesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip.

medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. Medyamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteyip. Ersoy Ağırcan, Namı Diğer Haymanalı Kürdo'dan, dostları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılınççı, Hünkar Pek, Ziya Pullu, Devrim Delibaş, Berkay Dindar, Eren Deniz, selam olsun kardeşlerime ve tüm kader birliği yaptığım kader mahkumu kardeşlere selam olsun dedi Ersoy Ağırcan, Namı Diğer Haymanalı Kürdo dostlarını böyle selamladı. Bir kardeşimin daha mesajı var Atıf Bey'den, tanıdığım bir kardeşim. Selamünaleyküm, ben Mamak'tan Emre Kapucu. Mamak'tan geldi. Atıf Bey'den de bizim kardeşlerimiz var. Aynı dostlarsınız biliyorum. Emre Kapucu, ve aleyküm selam kardeşim. Mama senin nezdinde selam olsun. Biz duyan kardeşlere orada Gülveren'de, Mamak'ta, Abidinpaşa'da, Akdere'de, Mamak'ta, Misket'te, Ege Mahallesi'nde çok güzel kardeşlerimiz var. Hepsine selam olsun yeri gelmişken. Sıradaki tüm eserler Can Ağam, Arif Küreş, Bulut Bakırtepe, Bakican, Talat Büyükkaya, Ramazan Özecik, Hüseyin Yumuşak, Ümit Özkan, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir. 40 gün sizin olsun.

Bir gün bizim can ağam Arif Küreş'e, Bakıcan'a, Angora'dan tüm dostlara selam olsun. Angora, ikinciyi söyleyemiyoruz, yasaklı sözcük. Angora beni mi yakacaksın? Kurban oldum. Atıp Bey'den Angora çalışanlarına selam olsun. Gece açık mıyız? Mamak'tan Emre Kapucu, sıradaki eserleri Can Ağası, Arif Küreş, Bulut Bakırtepe, Baki Can, Talat Büyükkaya, Ramazan Özecik, Hüseyin Yumuşak, Ümit Özkan, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir. 40 gün sizin olsun, bir gün bizim. Can Ağam Arif Küreş'e, Baki Can'a, Angora'dan, tüm dostlara, Atip Bey'den, Mamak'tan selam olsun. Allah'tan şimdi okuma tekniklerinde üst satırı okurken alt satırı okumayı öğrendiğimiz için yılların tecrübesiyle, Allah'tan alt satır okuyorum. Alt satırda yasaklı bir sözcük var. Bir tanesi Angora, ikincisi yanına gelen tehlikeli bir sözcük. Yani yasak. Diyemeyiz şimdi bu saatte. Gerçi 12. Ama denmez. Yani deşifre ederken Allah yardım ediyor. Vallahi billahi. Yine bir mesajımız var. Sıradaki şarkıyı Can Polat Ünsal'a, annesi Canan'dan, emanetin bende aklın kalmasın. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbette size de doğacak. Sıradaki bütün şarkılar sana gelsin şeklinde geldi. Sıradaki şarkı Can Polat Ünsal'a, annesi Canan'dan, emanetin bende aklın kalmasın. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbette size de doğacak. Sıradaki bütün şarkılar sana gelsin dendi. Efendim, bayramda 27, 28, 29, 30 Mayıs'ta 4 gün boyunca bayram sponsorlarımız var. Şu an 23-24 Alper Ünal, 24-01 Senem Senkür, 24-01 yani. Onun öncesi 7'den saat 11'e kadar boşluk var ve eğer talep olursa, açılırsa 1-2-2-3 şeklinde de sponsor almayı planlıyoruz. Bu konu için TR Ajans Bakır Hanım 552-711-7490 WhatsApp hattına yazmanız yeterli. Bununla ilgileniyor. Detayları size bildirsinler. Eğer bayramda bizimle çalışmak isterseniz 4 gün boyunca bayram sponsor olarak hem firmanızı hem kendinizi ismen ve firmanızın ismiyle birlikte tanıtmak da isterseniz, yurt genelinde 50 ilde 80 noktada aynı anda yayındayız arkadaşlar. Nereden dinliyorsunuz bilmiyorum. Atıyorum Ankara'da İmaj ailesinden beni dinliyorsunuz. Kırıkkale'de Öz FM, Yozgat, Yozgat FM, Çorum, Gün FM, Sivas, Divri FM, Sorgun, Sorgun FM, Samsun, Fıstık FM, atıyorum Erzincan, Radyo Tek, Van, İlaç FM, Burdur Radyosu, Uşak Ses FM, Bartın Enerji FM gibi girip Google'dan da kendiniz takip edebilirsiniz. Bazı kardeşlerimiz bizi sadece işte Ankara'yla ya da Yozgat'la ya da Çorum'la sınırlı tutuyorlar. Hayır, çok büyük bir geniş ağın içerisinde Londra'da, Hollanda'da, Almanya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizi dinleyen kardeşlerimiz var. Yayınlarımız 6 yıldır devam ettiği için benim yayın sunucum, birçok radyocu arkadaşımız da bilmediğimiz yerlerde, mesela Balıkesir Radyo 10 girin bakın, Mut Hilal FM girin bakın, yani an itibariyle kontrol edebilirsiniz. Yurt genelinde 80 noktada benim bildiğim, artık sayamıyorum, 130 istasyonla girmiştik bu çalışmalara. Bugün kalanlarla yola devam ediyoruz. Yani tek bir yerden yayın yapmıyorum. O yüzden bazı kardeşlerim öyle mi böyle mi? O yüzden böyle. Eğer şartlar çok daha uygun hale getirmiş olsak panelde, hiç kimsenin ihtiyacını karşılamayız. Arz talep noktasında da şartlar bu arkadaşlar. Emin olun, çok ortaklı bir işin içindeyim. Ve ben burada bir maraba, bir sunucu olarak hizmet veriyorum TR Ajans'ta. Evet. Saatler 12'yi gösterdi. Özgür Senkür, sana bir mesaj var demiştim. İnşallah Özgür, açtın radyoyu. İyi yayınlar abi. İzmir'den Senem Senkür ben. Kırıkkale'de olan başkanım Özgür Senkür. Paşam nasılsın? Umarım iyisindir. Aşkım biz de iyiyiz. Çocuklar hepsi iyi, merak etme. Düğün hazırlıkları aşkım. Tek sıkıntımız senin yanımızda olmaman. Özgür'üm seni çok seviyorum. Öperim paşam. Son mesaj demiş. Senem Senkür Kırıkkale'deki Özgür Senkür'e paşam nasılsın dedi. Umarım iyisindir dedi. Aşkım biz de iyiyiz. Çocuklar da iyi, merak etme. Düğün hazırlıkları var. Aşkım tek sıkıntımız senin yanımızda olmaman. Özgür'üm seni çok seviyorum. Öperim paşam. Son mesaj demiş. Şöyle, inşallah 12. yargı paketinin açılmasıyla beraber inşallah birçok kardeşim, 50 bine yakın kader mahkumu aileleriyle kavuşacak diye biliyoruz. Ümit ediyorum siz de kavuşanlardan olursunuz. Bayrama mutlu mesut girersiniz arkadaşlar. Ve bundan sonra

sonra bir şey yapmadan önce 10 kere düşünmek gerektiğini artık öğrendiniz. Özgürlük kadar kıymetli bir şey yok arkadaşlar. Kim ne derse desin, özgürlük başka ya. Çık bir şu saatte, şu saatte beni dinleyen kardeşlerim, ah abi diyorlar, vallahi Ankara serin. Yani bir Mintan'la, bir atletle bir parkta oturup bir çay içebilse şimdi bir tanesi. Özgür'le susamış bir kardeşim. Onun dilinden o konuşsa, yani Özgür'le susamış bir kardeşim çok daha iyi anlatır. Ne demek istediğini ya da ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Dolayısıyla biz yaşadıklarımızdan bir şeyler öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Herkes hakkını helal etsin. Oy oy. Hemşirenizin bir mesajı var. Hakan Şişman. Yo, Harun Şişman'a mı geliyor? Kime geliyor? Dur bakayım. Buradan yüreği adından da asil olan birine, canımdan öte Aslan ağabeyime, Harun Şişman'a seslenmek istiyorum. Biz aynı kanı taşımıyoruz belki Aslan abim, ama sen bana bu hayatta öz kavramının ötesinde bir babalık yaptın. Herkesin sırtını döndüğü o en karanlık günlerde dağ gibi arkamda durup benim için dünyayı karşına aldın. Yaptığın fedakarlıklar ve gerdiğin o kol kanat ömrüm boyunca kalbimin en güzel yerinde olacak. Sen bana çıkarsız vefanın ve mertliğin ne olduğunu öğrettin. Hakkını asla ödeyemem. İyi ki varsın, iyi ki benim ağabeyimsin, iyi ki doğdun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Başımın tacısın Aslan abim dedi hemşireniz. Harun, sana geldi bu. Vallahi Harun Şişman, şu mesajla ne kadar gurur duysan azdır can kardeş be. Hemşirenizden geliyor. Hemşireniz birkaç gün önce de iyi bir gönderme yapmıştı Hakan'a da. Hakan'dan da bugün güzel bir cevap geldi. Bu iyi. İnşallah yine sana sevgi olur. Bütün kalbimle bunu diliyorum. Güzel olanı yaşarsınız. İyi olanı yaşarsınız. Tek dileğim bu. Gerçekten Harun demek ki bunları hak eden, benim de çok kolay kolay yanılmadığım bir kardeşim. Harun'a selam olsun. Oy oy. Umudumuz var hala. Güler Duman umudum varla geliyor. Bir mesaj daha var. Onu da aktaralım da. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam abi, tekrar biz Mamak'tan Atıp Bey'den Emre Kapucu, Aydın Göktaş. Sıradaki tüm eserler tekrardan Can Ağam, Arif Küreş ve Baki Can. Bulut Bakırtepe, Talat Büyükkaya, Ramazan Özecik, Hüseyin Yumuşak, Ümit Özkan, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir, Yusuf Ayva, Kenan Toy, Deniz Bayındır. Allah'ın dediği olur elbet bir gün. Angora Market'ten bütün dostlara selam olsun. Can Bulut'um çok az kaldı mesajıyla. Ha, nasıl düzelttiniz kurban olduklarım? Demiyorsunuz ki Murat abi ya bunu der mi diyemez mi? Angora Market. Angora Market Mamak'ta mı? Nerede? Atıp Bey'de mi? Onu da bilmiyoruz. Emre Kapucu. Atıp Bey'den Emre Kapucu, Aydın Göktaş. Eyvallah, sıradaki şarkıları Can Ağları, Arif Küreş ve Baki Can. Bulut Bakırtepe, Talat Büyükkaya, Ramazan Özece'ye, Hüseyin Yumuşak, Ümit Özkan, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir, Yusuf Ayva, Kenan Toy, Deniz Bayındır'a armağan ettiler. Allah'ın dediği olur elbet bir gün. Angora Market'ten tüm dostlara selam olsun mesajıyla. Can Bulut'um çok az kaldı diyorlar. Şimdi Caney'in eliyle ulaşan bir mesaj var. Nihayet aktaracağım bunu. Caney anca geldi vallahi sıra, ne yapalım amcam. Kim istemiş? Muhammed Sidar Kesici'nin Murat İnce amcasına selamları varmış. Ve aleyküm selam. Ellerinden öperim diyor Sidar her defasında. Gözlerinden öpüyorum Sidar. Şurada 13 Temmuz'a ne kaldı Sidar? Yarın 20'si mi ayın? 20, evet. Yarın Rasim'in inşallah güzel günlere adım attığı ilk gün olacak. Dua ediyoruz hepinize. Hepiniz aslan parçasınız. Hepiniz bir ananın babanın evladısınız. Allah ayağınıza taş değdirmesin gençler. Özellikle ben kıyamam sizlere dediğim nokta bu. 15-16 yaş ve 30 yaş aralığındaki aslan parçaları, hatta 35 yaş aslan parçaları
Yaşadıklarınızdan ne olursunuz ağır dersler çıkartın ve bundan sonra ne

olursunuz. Attığınız her adıma dikkat edin. Bırakın korktu desinler, bırakın kaçtı desinler. Kaçan anası ağlamamış. İşinize gücünüze bakın abim. Sana bir şey oldu mu ne anan, ne baban, ne bacın, ne kardeşin, ne eşin, ne çoluğun, ne çocuğun, hiçbirinin yüzü gülmüyor çünkü. Sen tamam ağalar paşalar gibi haklısın ha. Beladan da bela oldun, yıktın geçtin tamam. Aslan parçası kafese girdim işte. Ne oldu ondan sonra? Anne, baba, bacı, kardeş. Ve yani nereydi o ülke ya? Finlandiya değildi, bir Helsinki nereydi ya? O suç oranı o kadar az ki, 5 mahkum mu, 6 mahkum mu ne varmış? Dünyanın en, hem küçük en zengin ülkelerinden bir tanesi. Yani polis, 100 tane polis yok ülkede. Suç oranı o kadar az. Keşke bizim ülkemizde de suç oranları sıfırlansa. Tarsus'ta, Mersin'de adam psikopat işte ya. Alıyor eline silahı. Kaç kişiyi öldürdü. Suçu olsun olmasın önüne gelen ateş etmiş. En son 6 vefat eden insan vardı. 8-9 tane yaralı vardı. Yani ne ara bu kadar biz psikopat olduk? Ne ara? Çünkü çocuklarımızı zehirlediler. Kafaları karman çorman. Herkes şizofrene bağladı. Geçmiş olsun. Olacak. Olacak böyle şeyler tabii ki. Analar babalar da artık kontrol edemez hale gelmiş. Emniyet kontrol edemez hale geliyor. Çünkü sokakta yani Türkiye'de %70-%80 oranında yasaklı madde kullanan insan sayısı var arkadaşlar. Ve bunun ticaretini yapanlar var. Çoluğumuz çocuğumuz zehirlenmiş vaziyette. Zaten insanlar antidepresana bağlanmış. Bir de üzerine üstelik yasaklı madde kullanıyor. Bir kullan, iki bir kereden bir şey olmaz, ikinciden bir şey olmaz, üçüne bir şey olmaz. 13, 14, 15 yaşında bu işe, bu melete bulaşmış çocuklarımızı kurtarma şansımız neredeyse sıfır arkadaşlar. İstedikleri kadar tedavi görsünler. İnanın bakın, 1000 hastadan 10 tanesini kurtarma ihtimalimiz bile yok. O kadar tehlikeli bir durumun içindeyiz. 1000 hastadan diyorum. Çünkü bağımlılık öyle kolay atlatılabilecek bir şey değil arkadaşlar. Ve işte o bağımlılar gördükleri hayallerle, kurdukları paranoyalarla çıkıp dışarıda çatır çutur insan öldürebiliyor. Bir şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Gençler, her ne olursa olsun bağımlıysak o bağımlılığı bilerek yaşayacaksın. Onun farkında olacaksın. Yok saymadan bunu hekim arkadaşlar güzel anlatıyorlar. Ben eksik anlatabilirim. 16 yıl Türkiye Polis Radyosu'nda dönemin emniyet müdürlerinden Asayiş Müdürü Mutlu abi, Mutlu Çelik, Google'a girin yazın. Hala emekli oldu. Hala bunun savaşını verir Mutlu abi. Çok şey öğrendik. Allah kendisinden razı olsun. Yaptığımız programlarda da hep bunun savaşını vermişti Mutlu abi. Bağımlılık beyindeki bazı reseptörleri tetiklediği için bugün olmasa yarın bir müzikle mesela bir anıda bir şeyde karşına çıkan bir şey ve seni ele geçiriyor. Bundan kurtulmak, yok saymak yerine evet benim böyle bir rahatsızlığım var deyip bunun farkında olarak yaşamak ama bulaşmamak için mücadele etmek ve çevreyi tamamen değiştirmek. Yani o telefon rehberinde canım ciğerim arkadaşım dediğin aynı ortamlara girdiğin kim varsa hepsinden sıtkı sıyırmak lazım. Hatırla seni ilk kim düşürdü? Hatırla sana ilk kim neyi ikram edin? Nasıl oldu bir hatırla. Hep en yakın arkadaşlar, en yakın dostlar, sevgililer, şunlar bunlar. Dolayısıyla 15-25 yaş aralığında bu illete düşen çocuklarımız terörde kaybettiklerimizden daha fazla diyor emniyetteki arkadaşlarım benim. Emniyet müdürü arkadaşlarım. Bakın bir daha söylüyorum. Hayatımın 16 yılı Türkiye Polis Radyosu'nda geçti. Ağalar paşalar. Ne olur Murat abi bunu da söyle diyen kaç tane emniyet müdürü akademisyen benim kardeşim var. Biz o gençlerle beraber büyüdük. Ben yaşlandım. Onlar şimdi Türkiye'nin dört bir tarafında aslan parçaları. Emniyet müdürlerimiz. Sohbet ettiğimizde bu konunun altını çiziyor. Murat abi teröre verdiğimizin 10 katı diyor. Belki daha fazla diyor. Biz bu yasaklı maddelerden çocuklar

0: Hayatımızı kaybediyoruz. Ne olur bunun altını çiz Murat abi. Şimdi başına geldi X bir sebep, X bir neden. Bunun farkında ol. Ve atıyorum özgürlüğünü kaybettin bundan sebep. Özgür günlere adım attın. Atıyorum 12. yargı paketiyle birlikte. Ne olur Allah rızası için delikanlı kardeşim, ayıp değil ya. Ben dostlarımı bırakıp gidemem diyenler var ya. Bırakıp gideceksin abi. Semti değiştireceksin, şehri değiştireceksin. Analar babalar, çocuklarınızla hırpalamayın. Çünkü o o değil. O o olmuş olsa zaten yapmaz. Bir şeylerin esareti altında insanlar yanlış hareketler yapıyorlar. Benim tekim işte bakın daha yeni. Haberiniz oldu veya olmadı. Mersin'de adam eski bir bağımlı, eski bir suçlu. 6 kişiyi, ya daha belki sayı artmış olabilir son veriler neyi bilmiyorum. Çatır çutur geliyor, sıkıyor gidiyor. 8-10 kişi de yolda gördüğüne benzinlikte duruyor, tırcı ateş ediyor. Yani lan nasıl bir kafadasın birader ya? Normal bir insan yapar mı bunu arkadaşlar? Bunun farkında ol. Farkında ol sen kendinin. Bununla yaşamayı bil. Ama bunu reddet ve düzgün yaşamayı tercih et. Dilini ısır, dişini ısır, etini bük. Bu diyeti ölümüne yap. Çünkü bir gün sevdiklerine çok büyük zararlar verebilir. Neredeydi o? İstanbul'da, Bayrampaşa'da mıydı? Bakırköy değildi, neredeydi? Bingören tarafında. Çocuk annesinin başını kesti ya. Ve annem nerede diyor olaydan sonra kendine geldiğinde. Annesini soruyor. Haberi yok annesinin başını kesti. Yakın tarihte Güllü'nün kızı işte attı atmadı cezaevinde şu anda. Ya arkadaşlar, amcam dediğim canlar, kurban olduklarım, bir eski kurt kulağı kesik hani Murat abi, ne görmediğimiz bir şey kalmadı bizim dünyada. Buradan bir ağabey, bir baba nasihati ediyorum. Allah rızası için güzel günlere adım attığınız zaman bütün çevrenizi değiştirin. Vardı kalbiz işte, bıraktı bizi, sattı attı, ne derlerse desinler. Seni zehirlerlerken bunu düşünmeyenler, sen gittikten sonra ne söyleseler ne umurunda olacak ki? O anana, o babana, o kardeşine, o hanımına yazık değil mi? Vazgeç, temiz yaşamayı tercih et. Özellikle bu bahsettiğim konuyla alakalı suça bulaşmış, yasaklı maddelerle haşır neşir olan, yiyen içen kim varsa, bu kardeşlerime özellikle söylüyorum. Ve bunun alma satma işini yapan ağalara, paşalara buradan net bir şey söylüyorum. Senin çocuğuna birisi bunu verse ne yaparsın? 3 yaşında mesela bir oğlun var. 10 yaşında, 12 yaşındayken çocuğunu birisi zehirlese ne yaparsın birader? Bak, hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum. Ki çok doluyum, çok da kırgınım bu konudan dolayı. Ne yaparsın? Bunu düşün. İster misin evladına biri yapsın, senin çocuğuna, yeğenine? Peygamber Efendimizin yanına bir gün bir tanesi geliyor, diyor ki ben diyor zinadan vazgeçemeyen birisi. Ben diyor zinadan vazgeçemiyorum. Bir şey mi oldu? Önemli evet. Bir şey mi var?
1: Evet.
0: Nedir?
1: Erdal abi yazdı da isteği yaptın mı?
0: Yok, yapmadım.
1: Tamam.
0: Yapacağım biraz sonra. Erdal'a göndereceğim.

Peygamber Efendimiz'e diyor ki, senin diyor Allah'ın diyor, ben öyle bir günah işliyorum ki diyor, senin Allah'ın diyor benim diyor günahımı diyor affeder mi? Neymiş günah? İşte diyor ben diyor zina etmekten diyor vazgeçemiyorum. Onunla bununla diyor düşüp kalkmaktan vazgeçemiyorum. Peygamber tamam diyor, tabii ki diyor affeder diyor, ama diyor sana diyor bir şey söyleyeceğim. İşte diyor senin diyor işte teyzenin kızıyla diyor birisi diyor zina etse diyor ne yaparsın? Kızarım diyor. Yavaş yavaş geliyor geliyor diyor. Birisi diyor bacınla diyor zina etse ne yaparsın diyor. Deliriyor adam böyle böyle ağzından salyalar çıkıyor. Annenle diyor diyor tamam diyor Peygamber Efendimiz'e diyor. Tamam diyor ben diyor bu günahtan diyor vazgeçtim diyor. Zina etmekten vazgeçtim diyor. Ya arkadaşlar, size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başka

Lan yapmayın. Bunun adı para ya. Para için ya. Para. Başka bir yoldan, rahmani bir yoldan bulmak var parayı. Bu işin Escobar'ı Amerika'yı, orayı burayı zehirledi. Biz kendi milli milletimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu niye zehirliyoruz ya? Ve gençler, ne olur başınızı kaldırın, önünüze bakın. Tek bir yol var. İleri adım atın ya. Aklınızı başınıza devşirin. Bu 12. yargı paketiyle birlikte bir özgürlük, bir fırsat size doğarsa Allah rızası için ya şu söylediklerim aklınıza gelsin ya. Ya etini ısır, parmağını ısır, aç kal, ya affedersin onsuzluktan geber, yine de dönüp bakma abim ya. Çünkü azar azar öldürüyor, yavaş yavaş öldürüyor farkında olmadan ve biz sizi kurtaramıyoruz. Amatemler, şunlar bunlar, hiçbiri kar etmiyor bir noktadan sonra. Senin ağrılarını dindiremiyor ilaçlar. Gençler, kimse o abi dediğiniz, kimse o inandığınız arkadaşlarınız, sizi bulaştıranlar, sizi bu işin içine çeken kim varsa Allah rızası için dönün gidin ya. Ya kaçtı desinler, korkak desin, ne derlerse desinler ya. Ananı kurtar, bacını kurtar, çoluğunu çocuğunu kurtar, kendini kurtar en sonunda da. Kaç kurtul. Başka şeylerle mutlu olmayı dene ya. Adrenalini, dopamini, serotonini başka bir şeylerden de bulabilirsin. İllere uyuşuk bir kafayla yaşamak zorunda değilsin can kardeşim benim. Canımdan çok sevdiğim, şu an bana kurulan birçok adam var. Ben biliyorum. Bunu herkes koyuyor öyle. Her babayit konuşamaz benim konuştuklarımı ha. Benim gibi bir adamın bir bayramlık bir de idamlık gömleği hep hazır sırtımızda biz geziyoruz. Olsun. Şehitlik bize yakışır. Canımdan çok sevdiğim, şu anda beni dinlemekte olan Ersoy Ağırcan'dan kardeşleri Furkan Semih Şenol, Enes Bağröz, Veysel Seven, Tony Montana, Barış Kurt, Boğukan Coşkun, Abdülkadir Denek. Benim en kötü hikayem, en sevdiğim, benim en kötü hikayemi en sevdiğim insanlar yazdı. Alayına bol şans mesajı geldi. Bu arada Berat Gümüş hala şarkı isteğin düşmedi bize değerli kardeşim. Kürt Erdal Veysel Seven'den çok sevdiği kardeşleri namı diğer Haymanalı Kürdo, Ersoy Ağırcan, otoparkçı kardeşler Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılınççı, Mevlüt Bostancı, Enes Yavuz, Eren Deniz, Kürşat Özdemir, ihanet yarına kalabilir ama asla yanınıza kalmaz. Her şeyin bir zamanı vardır. Herkese bol şans. Şu şarkıyı bir armağan edeyim. Ayıp oldu vallahi billahi. Vallahi ayıp oldu hem de kardeşlerim benim ya. Silah çok özür dilerim amcam. Hep sizleri düşündüğüm için biliyor musunuz? Vallahi billahi ya. Bakın arkadaşlar, bir yıldır her gün 6 saat 7 saat bu mikrofonun başında durmak ne ister biliyor musunuz? Güç ister, sağlık ister, ayık kafa ister, ayık kafa. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ayık olmayan herkes kaybetmeye mahkumdur. En küçüğünü söyleyeyim size, paranı kaybedersin. Ondan sonra neler kaybediyorsun biliyor musun? Söyleyeyim mi? Şeref mesela. Daha söyleyeyim mi? Ayık olmayan kişiler çok şeyini kaybederler can kardeşlerim. Ben neşelerini gördüm. Neşe kardeşlerim, İstanbul'da kaldığım 8 yılda o sanat dünyasında neler gördük, neler neler. Beni tanımayanlar varsa bir kere daha hatırlatayım. Bengü Türk TV'den Murat İnce. Oradan da tanırsınız beni. Bu vatan uğruna, bu memleket uğruna yüzlerce şiirler yazdım. Aç bak YouTube'dan. Asil Türkiye'm. Türkler geliyor. Özledim memleketimi. Vatan sağ olsun. Türkler ölmez oğlum. Murat İnce'yi biraz tanıyın ya. Ben ve benim gibi adamların bu ülkede pek şansı olmadı ama olsun. Biz düz bildiğimizi, yani doğru Azerbaycan ağzıyla söyleriz. Korkmayız kimseden. Ve benimle kimlerin temas kurduğunu, kimlerle görüştüğümü kimse bilemez. Bizim de kendimize göre bir dünyamız var. Arada böyle sağ olsun kardeşlerimiz asıyorlar, kesiyorlar, esir alıyorlar falan filan. Onları da duyuyoruz. Canları sağ olsun. Assınlar, kessinler. Can Tekin Kılınççı Bey'den çok

sevdiği kardeşlerim Muhammed Talha Kılıççı, Namı Diğer Haymanalı Kürdo, Ersoy Ağırcan, Furkan Semih Şenol, Doğukan Coşkun, Sedat Güngör, Özgür Ali Güngör, Ziya Pullu, Veysel Seven. Yine merhaba, iyi yayınlar. Ben Haymanalı Halil İbrahim Yurtseven, sevgili abim Ersoy Ağırcan, duruşun hala aynı kral, hep aklımdasın. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Şunu da söyleyelim, kurulanlar kadar yani %50-50 sevenlerimiz de çok. Bu da güzel bir şey. Allah'a çok şükür gri değiliz yani. Ya siyahız ya beyaz, ya evet ya hayır. Bir adam da böyle olması lazım. Ya canı kurban olayım, hakkını helal et. Anlattıklarım bilmiyorum hangi kesitlerde sizi yakalar ama eminim ki birçok kardeşimi yakaladı. Birçok anne baba bana dualarını alıyorum. O dualar bana yeter. O dualar bizi korur. Muhammed Sidar Kesici'nin Murat İnce amcasına çok selamım var nihayet. Hayırlı yayınlar diliyor. Ellerinden öpüyor. Gözlerinden öperim Muhammed'im. Remzi Kesici ağabeyine çok selamlarını iletiyor. Ellerinden öpüyor. Fırat Karayazı'ya, Atalay Karaca'ya, Murat Sönmez, İsmail Çolak, Yusuf Kali, Doğan Tepeli Adüş'e, Eren Öztaş'a, Sipan Aydın'a, Barış Balcı'ya, Kadir Duman'a, Rasim Duman Yarasa, Fırat Korkmaz, Yasin Akbaş'a, Paşalı Apodayı'ya, Mesut Özcan'a selamlarını gönderiyor. Kader yoldaşları Furkan Kaplan, Deniz Öztaş, Fatih Gürsel Özceylan'a, Kuzey Kayar'a, Yunus Emre Çakır'a, Baver Demir'e, Halil Özdemir'e ve dinleyen bütün ağabeylerine, kardeşlerine, dostlarına çok çok selamlarını gönderdi. Ve sevgili Güler Duman'dan bu muhteşem eseri, Umudum Var adlı bu güzel eseri armağan olarak gönderdi. Sidar gözlerini öperim. Caney cansın amcam benim, hakkınızı helal edin. Emre Alkış sen ben bizim oğlan, Eren Öztaş kim, Hüseyin Kaya falan, ilk fırsatta bir aradayız inşallah.

0: çalan şarkı Dilay kardeşimden, özellikle Erdal İşçüzer'e. Bu çalan şarkı Dilay kardeşimden, özellikle Erdal İşçüzer'e armağan olarak geliyor. Üzülmedin mi diyor Dilay, Ali Kınık'ın bu muhteşem şarkısıyla. Birazdan armağan edeceğim tekrardan. Erdal, iyice aç dinle. Şimdi Erdal'ı bir teslim aldık. Erdal'dan önce, bu şarkıdan önce bir mesajımız var. Bizim Atık Bey ayakta. Bizim çocuklar ayakta ya, mahallenin çocukları. Gökçen Efe Mahallesi, Hıdırlık, Atık Bey, Babur Caddesi, Pelerine, Yenidoğan, Çinçin, Altında, selam olsun hepsine. Belki bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor. Yenidoğan Fatih Mahallesi doğumluyum arkadaşlar. Şimdi mahalleden Masatlı ailesine selamlarımı gönderirim. Özellikle Recep dayıma. Sürekli dinliyor beni. Yengemle beraber, Leyla yengemle. Selam olsun kendisine. Bugün baboş mesaj attı Yılmaz Masatlı. Sevindim. Bir de güzel yazmış, kurban oldum. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam abim. Biz Mamak'tan Emre Kapucu, Okan Ayaş, Sefer Aslan. Sıradaki tüm eserler tekrardan Can Ağam, Arif Küreş ve Baki Can, Bulut Bakırtepe, Talat Büyükkaya, Ramazan Özeci, Kudret Taylan, Hüseyin Yumuşak, Ümit Özkan, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir, Yusuf Ayva, Kenan Toy, Deniz Bayındır. Allah'ın dediği olur ama bizim de sözümüz yerde kalmaz diyorlar. Ve Mamak Ege Mahallesi Angora Market'ten tüm dostlara selam olsun. Varlığınız daim olsun. Sizin mahalle Bakır Hanım.
1: Ben diyecektim ya, bizim mahalle.
0: Sen Ege Mahallesi.
1: Abinleri bilirler.
0: Kabadayılarını bilirler. Bunda abileri kaba. Hep kabadayı.
1: Ama abimleri gerçekten bütün
0: ya benim yayın bilir. Benim yayınlarımı dinleyen herkes kabadayı. Bir sen eksiktin zaten bir kabadayı olarak yani.
1: Sen beni biliyorsun.
0: Biliyorum. Ama bilmem mi? Vallahi teslim yani hatun, ben teslimim sana. Ne diyeyim? Selamünaleyküm abi. Mamak'tan Emre Kapucu, Olkan Ayaş, Sefer Aslan. Sıradaki eserleri Can Ağam, Arif Küreş ve Baki Can, Bulut Bakırtepe, Talat Büyükkaya, Ramazan Özeci, Kudret Taylan, Hüseyin Yumuşak, Ümit Özkan, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir, Yusuf Ayva, Kenan Toy, Deniz Bayındır. Armağan olsun. Allah'ın dediği olur ama bizim de sözümüz yerde kalmaz dedi kardeşlerim. Mamak Ege Mahallesi Angora Market'ten de dostlara selamlarını gönderdiler. Varlığınız daim olsun. Beni de davet etmişler. Öyle bir vaktim olsa vallahi billahi dostlarla oturmayı kalkmayı o kadar çok özledim ki arkadaşlar. Yani bugün Bakır'la beraber bir çay kahve içtik. Bize yakın bir yer var. Bir AVM'de.

Bir arkadaşımızın ad günüydü, doğum günüydü. Ona bir şeyler almaya gittik. Öyle bir gezdik, bir şeyler yedik, bir çay içtik. Ondan sonra gelir, o saat 5'te yayına başlıyor. 5-7 Ankara'da özel bir istasyonda çalışıyor Bakır. Ondan sonra 7'den sonra da bana yardım ediyor gece 1'e 2'ye kadar.

havalarım olmadı. Böyle hava cıvalara hiç girmedim. Haberiniz olsun. Beni tanıyan eski taksi şoförü arkadaşlarım, mahallenin çocukları bilenler biliyorlar. Velhasıl kelam, bizim çocuklara selam olsun. Hayırlı geceler Murat abi, Furkan Semih, Şenol'dan kardeşleri Sercan Şenol, Ersoy Ağırcan, Mehmet Meral, Süvarican Aydoğdu, Süvarican Aydoğdu, Fatih Gürsel, Emre Dobada, Ömer Çelik'e selam olsun. Böyle bir mesaj geldi. Ve üzülmedin mi? Dilay'dan özellikle Erdal İşdüzel'e Ali Kınık üzülmedin mi geliyor. Dilay'la bakalım Erdal ne isteyecek? Erdal'ın da istekleri var. Dostlar İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Cebrail Aslan'a, Doğukan Kılıçkıran'a, Batıkan Kılıçkıran'a, Melikşah Mert Çakır'a, Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mert Can Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere. Bakalım geceyi kapatacak gibi gözüküyor Erdal yine. Erdal aramıza tekrardan hoş geldin biliyor musun? Seni çok merak ediyorduk. İşin gücün rast gelsin abim.

Erdal'ın bu saatlerde perdeyi aralamasını özlemiştik açıkçası. Seyfi Doğan Ay, saçımın akına bakma sultanım. Erdal Işüzer'in yüreğinden can kardeşi İbosu İbrahim Şahin'e, Başkan İbrahim Şahin'e. Niye can kardeşleri Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert

Çavuş, Mert Can Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere armağan olarak geldi. Erdal İşüzer'in yüreğinden Seyfi Baba söylüyor. Saçımın akına bakma sultanım. İbom çok özledim diyor Erdal İşüzer İbrahim Şahin'e. Can kardeşlerim Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere selam olsun dedi Erdal İşüzer.

üç beş yaşlı uyum ama zencide vurmuş aslan gibiyim.

Selamünaleyküm, ben Can Göksüoğlu. Tayfur Avcı dayım, aslan dayım Recep'e, Doğukan Kılıçkıran'a, yürekli kardeşim Erdal'a, Melikşah Çakıra'ya, Osman Arslan'a selam olsun. Her şeyin zamanı var, acelesi yok. Dosta düşman.

sana selam. Şerefli delikanlılara selam olsun. Şerefli delikanlıların şerefi onuru daim olsun. Günün sonunda şeref ve onur kazanacak. Bizim kavgamız adamlık kavgası. Kötülüğün ateşine odun atan hangi gün olursa olsun o ateşte kendini yakar. Can Göksüoğlu'ndan Tayfur Avcı'ya, Batuhan Kuşbudu'ya ve Burakcan Bozkurt'a da selam olsun mesajı geldi. Selamünaleyküm, ben Arda Berk Akar, Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Murat Aslan, Sertaç Kara, Özgür Koçak, Furkan Kılıç, Karacan, Melifşah Çakıray, Ali Taylan Doğan, Ercan Boztaş, Can Göksüoğlu. Bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Yol kararınca dönen namerttir. Her şeyin zamanı var, acelesi yok. Erdal iç düzele de çokça selam olsun dedi. Arda Berk Akar. Yine sevgili Tayfur Avcı'nın bir mesajı var. Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal, Bayram Taplak. Murat Aslan, Sertcan Kara, Özgür Koçak, Furkan Kılıç, Karacan, Melifşah Çakıray, Ali Taylan Doğan, Ercan Boztaş, Can Göksüoğlu. Bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Yol kararınca dönen namerttir. Her şeyin zamanı var, acelesi yok dedi sevgili Tayfur kardeşim. Tayfur Avcı'nın mesajı da böyleydi. Erdal İşüzer'e de selamlarını gönderiyorlar sevgili Tayfur kardeşim. Can Göksüoğlu hakeza.

Can Göksüoğlu diyor ki Tayfur Avcı, Aslan dayım Recep dayıma, Doğukan Kılıçkan'a, yürekli kardeşim Erdal'a, Melikşah Çakıra'ya, Osman Arslan'a selam olsun. Her şeyin zamanı var, acelesi yok. Dosta düşmana selam. Şerefli delikanlılara selam olsun. Şerefli delikanlıların şerefi onuru daim olsun. Günün sonunda şeref ve onur kazanacak. Bizim kavgamız adamlık kavgası. Kötülüğün ateşine odun atan hangi gün olursa olsun o ateşte kendini yakar. Can Göksüoğlu'ndan da Tayfur Avcı'ya, Batuhan Kuşbudu'ya ve Burak Can Bozkurt'a selam olsun. Can Göksüoğlu bizden fazla kere mesaj attı. Selam olsun kendisine ve dostlarına. Efendim, doyamadım yine Erdal Üçdüzel'in yüreğinden geliyor. Erdal Üçdüzel'in yüreğinden İbrahim Şahin Başkan'a, Can kardeşleri Osman Aslan'a, Cebrail Aslan'a, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran kardeşlere, Hayat Cesurları sever. Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mert Can Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere gelsin bu güzel çalışma. Mustafa Yavuz doyamadım Erdal Üçdüzel'in isteği. Berat Gümüş, senin de dostlarına gelsin değerli kardeşim, şarkıyı değiştirmedin ya da şarkıyı atmadın. Sabri Bozkurt, Ulaş Hancı, Ertan Erol, Eyüp Ünal, Tonton Ahmet, gel de geleyim ardından yerde sürüne sürüne Berat Gümüş'ün.

Can Göksoğlu Erdal Üçüzer'e diyor ki, kazanda belanda beraberiz kardeşim. Can Göksoğlu Erdal Üçüzer'e kazanda belanda beraberiz kardeşim diyor.

Şimdi kaldığımız yerden bir devam edelim. Nerede o eser? Yazık oldu. Sana yazık oldu. Hepsi üst üste geliyor. Vallahi yetiştiremiyorum arkadaşlar. Bakayım. Şu an ben doğarken al. Onu kaldır. Evet. Üzüm karasını istedi. Değerli kardeşim Erdal İşsüzler. Evet, Erdal İşsüzler'in yüreğinden Aziz Kaya Mazlum düeti Üzüm Karası abi kardeş düet geliyor. Can kardeşi İbrahim Şahin'e, can dostları Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran. Melikşah, Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenleri armağan olarak gönderdi. Erdal İşsüzler'in yüreğinden geldi yine bu güzel çalışma.

0: Yağdırdılar yağmur çamur üstüme. Yürüyorum sonu gelmez bir meçhule. Ben yalnızım, ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, vurdum göğsüme. Ben yalnızım şu koskoca şehirde. Attım acıları, attım acıları, vurdum göğsüme, vurdum göğsüme.
1: Ben yalnızım bugün yine düşünceyle.

Bizim mahallenin çocukları yatmamış arkadaşlar. Vallahi billahi selamünaleyküm abi. Tekrar biz Mamak'tan Atıp Bey'den Emre Kapucu, Aydın Göktaş. Sıradaki tüm eserler tekrardan Can Ağam, Arif Küreş ve Baki Can. Bulut Bakırtepe, Talat Büyükkaya, Ramazan Özecik, Hüseyin Yumuşak, Ümit Özkan, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir, Yusuf Ayva, Kenan Toy. Allah'ın dediği olur elbet bir gün dediler. Angora Market'ten tüm dostlara selam olsun. Unutmasınlar ki tüm dostları yanında diyorlar. Ege Mahallesi'nde Angora Market değil mi? Mamak'tan Atıp Bey'den Emre Kapucu, Aydın Göktaş, sıradaki tüm eserleri Can Ağları, Arif Küreş ve Baki Can'ın, Bulut Bakırtepe, Talat Büyükkaya, Ramazan Özecik, Hüseyin Yumuşak, Ümit Özkan, Samet Efe Doğan, Emir Bulut, Bedirhan Demir, Ozan Demir, Şahin Demir, Yusuf Ayva, Kenan Toy, Allah'ın dediği olur elbet bir gün mesajıyla gönderdiler ve Angora Market'ten tüm dostlara selam olsun dediler. Unutmasınlar ki tüm dostları yanında. Gece devam ediyor. Bela hep üstüme geldi. Bela, bela. Belayı sen istersen gelir tabii ki. Erdal Bey. Erdal Bey istiyor. Erdal iş düzer. Bir ara Erdal Bey deyince abi hiç durmadı bende bu sıfat dedi. Niye durmasın? Bey değil misin kardeşim sen? Biz bey soyundan gelen bir aileyiz mesela. Masatlı ailesi, Masat aşireti. Bey soyudur ha. Türk boylarıdır. İbrahim Şahin, Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Batukan Kılıçkıran, Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mert Can Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere Erdal İşsüzer'in yüreğinden Enver Yılmaz İntihar girişimi albümünden Bela Hep Üstüme Geldi. Erdal da bir adım geri aldı, biz biliyoruz çok şükür. Erdal geçmiş olsun bu arada. Erdal İşsüzer'in dostlarına, başta İbrahim Şahin'e, kardeşleri Osman Aslan, Cebrail Aslan'a, Doğukan Batıkan Kılıçkan'a, Melik Şahmer Çakıray'a, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere armağanıdır.

Can Göksoğlu'na ve sevgili Tayfur Avcı'ya, Arda Berk Akar'a çok selam var. Can Göksoğlu'na, Arda Berk Akar'a, sevgili Tayfur Avcı'ya çok selam var Erdal Üçlüzer'in. Ve aleyküm selam dedi Erdal Üçlüzer.

Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni, hep beni, hep beni.

Bizim delikanlıların vallahi kalpleri temiz. Bizim mahallenin çocukları böyle, abi bir Uygar Doğanay falan çalsan da dedi. Aha, Uygar Doğanay, İbrahim Tatlıses düeti, vay halıma. Ben Mamak'tan Emre Kapucu, Olkay Ayaş. Sırada

ki tüm eserler Can Ağam, Arif Küreş, Baki Can, Bulut Bakırtepe ve tüm dostlarına armağan olsun. Angora Market'ten vallahi fark etmez. Elbet bir gün dediler. Ben Mamak'tan Emre Kapucu, Olkan Ayaş, sıradaki tüm eserler Can Ağam, Arif Küreş, Baki Can, Bulut Bakırtepe ve tüm dostlarına armağan olsun. Angora Market'ten vallahi fark etmez. Elbet bir gün mesajıyla bir kere daha aktardık. Demin de abi keşke dedi Emre bir Uygar Doğanay dedi düeti olsun. Şey Uygar Doğanay falan olsa dedi. Erdal'ın da isteklerinin arasında İbrahim Tatlıses, Uygar Doğanay, vay halim abi. Tam bizim delikanlıların, mahallenin çocuklarının istediği şarkılar bunlar. Herkese hayırlı geceler Allah'ın dediği olur ama bizim de sözümüz yerde kalmaz diyor kim? Erdal İşdüzer. Ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara. Herkese hayırlı geceler Allah'ın dediği olur ama bizim de sözümüz yerde kalmaz diyor Erdal. Ve yine Can kardeşi İbosuna, İbrahim Şahin'e bayrakta sancakta sensin dediği İbrahim Şahin başta olmak üzere Can kardeşleri Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Batıkan Kılıçkan, Hayat Cesurları Sever, Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere armağan olarak gönderdi bu güzel çalışmayı ve dedi ki Erdal ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara herkese hayırlı geceler Allah'ın dediği olur ama bizim de sözümüz yerde kalmaz diyor Erdal İşdüzer. İbrahim Tatlıses, Uygar Doğanay düeti geliyor.

taşı. Vursam ne olur, vursam ne olur. Sebebim senin hasretin bu ne? Derdim kederim sensin ey gülüm. Bu hasretin, bu derdi çekmeyen nereden bilir?

Erdal kardeşimin yine yüreğinden Maral ve Mustafa Yavuz, yine Salih Tepeli, Kötü Zaman armağan olarak geliyor. İbrahim Şahin'e, Osman Aslan'a, Cebrail Aslan'a, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Hayat Cesurları severlere, Melikşah, Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere armağan olsun. Kötü Zaman Erdal İşçilerin yüreğinden armağan olarak geldi. Sordum, Erdal nasılsın dedim, İyi misin? Vallahi iyi değilim abi diyor. Ya Erdal, gün günü aratıyor. Her karanlığın bir aydınlığı var abim. Geçer, bugünler de geçer. Biz attığımız adımlardan emin olalım yeter ki Erdal. Gözlerinden öperim.

Selamünaleyküm, ben Arda Berk Akar. Buradan Burak Can Bozkurt, Furkan Önsal, Batuhan Kuşbudu, Tayfur Avcı, Can Göksüoğlu, Erdal İşdüzer ve tanıyan tanımayan tüm şerefli delikanlılara selam olsun. Bizim davamız adamlık davası, mekan fark etmeksizin. Elbet bir gün her şey çok güzel olacak, sabır dedi Arda Berk Akar. Burak Can Bozkurt, Furkan Önsal, Batuhan Kuşbudu, Tayfur Avcı, Can Göksüoğlu, Erdal Üstüzer'e ve tanıyan tanımayan tüm şerefli delikanlılara selam gönderdi. Arda Berk Akar, bizim davamız adamlık davası, mekan fark etmeksizin. Elbet bir gün her şey çok güzel olacak, sabır dedi Arda Berk Akar kardeşim.

Efendim devam ediyoruz. Tek başıma Mustafa Yavuz ağabeyden geldi. Yine Erdal İşsüzler'in yüreğinden Mustafa Yavuz tek başıma burada bu eser geldi. Yine can kardeşi başkanım dediği İbrahim Şahin kardeşine, can dostları Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Hayat Cesurları Sever, Batıkan Kılıçkıran, Melikşah Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mert Can Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere armağan olarak geldi. Mustafa Yavuz tek başıma Erdal İşsüzler'in yüreğinden armağan olsun bir kere daha.

Efendim Erdal Üstüzer'in yüreğinden biraz daha yürüyoruz yine İbrahim Şahin'e. Osman Aslan'a, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkan, Hayat Resulları Sever, Batıkan Kılıçkıran, Melikşah, Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan Yazılı, Ferhat Kılıç ve bütün dinleyenlere gelsin dedi Erdal Üstüzer. Mustafa Yavuz Eyüphan, Felek Çakmağ'ın adlı eser, başta İbrahim Şahin Başkan'a ve Erdal Üstüzer'in can kardeşleri Osman Aslan, Cebrail Aslan, Doğukan Kılıçkıran, Hayat Resulları Sever, Batıkan Kılıçkıran, Melikşah, Mert Çakıray, Mert Kılıç, Mert Çavuş, Mertcan

0: Ay, ay, geceyi kapatalım. Erdal İşüzer'in sevgileriyle dostlarına geceyi kapatıyoruz.
1: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım?
0: Vallahi değilim diyor ya.
1: Bir anından bile pişman olmadım. İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı.
0: Ya?
1: İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim.
0: Oy oy. Ama ne yapmışlar ya.

0: Züleyha, şimdi sen diyeceksin ki pişman mıyım? Bir anından bile pişman olmadım, biliyor musun? İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi şey. Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı, yine gelse yine severim. Kurşun olsa kaçmam. Ecel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse yine severim. İnsan en çok içinden eksilen şeylere yaslar, biliyor musunuz? Gecenin konusu buydu. Bu konu sıradan bir hüzün değil. İnsanın zamanla kendinden kaybettiklerini anlatıyor. Masumiyetini, heyecanını, inancını. Bazı insanlara duyduğu güveni ve en acısı bir zamanlar olduğu kişi. Siz kendinizi hiç özlediğiniz oldu mu? Ben kendimi çok özlüyorum. İnsan bazen bir insanı değil, kendi içinde kaybettiği bir duyguyu özler. Çünkü hayat bizden hep bir şey alarak büyütür insanı. Bir çocuk gibi gülebildiğimiz günleri mesela, kırılmadan güvenebildiğimiz zamanları, bir kapıyı korkmadan çalabildiğimiz masumiyetimizi. Bakın, insanın asıl yorgunluğu bedeninde başlamaz, ruhunda başlar, biliyor musunuz? Ve ruh sessizce eksilerek yorulur. Bir ihanetle biraz, bir vedayla biraz, bir yarım kalmışlıkla biraz daha. Sonra insan bir sabah aynaya bakar ve şunu fark eder: ben artık eskisi kadar kolay sevinemiyorum. Gerçekten öyle, ben eskisi kadar kolay sevinemiyorum. İşte hayatın en ağır fark edişlerinden biri budur dostlarım.
1: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
2: Severim.
1: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
2: Koklarım demedim ki, severim dedim.
1: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
2: Ölürsen bir gün, senin üstüne senin yokluğunu getirir.
0: Senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu sever.
2: Giderim, seni ilk gördüğüm yeri severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim. Beni beklerken durduğun yeri severim.
0: Mesela Üftadi Hazretleri'nin olduğu yer.
2: Senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim.
0: Çok anlamlı bir çalışma. Ozan Manas kardeşime teşekkür ediyorum. Bu ara bununla açıp bununla kapatıyorum ha. Allah. Ne dedik? Hayatın en ağır farka düşlerinden biri bu. Çünkü bazı kayıpların mezarı yoktur, toprağa gömülmezler. İnsanın içinde yaşamaya devam ederler. Bakın, büyük düşünürler İnsanın yalnızlığını hep aynı yerden anlatmıştır. Alman Nietzsche, İnsanın içindeki boşluk büyüdükçe kalabalıklar anlamını kaybeder der. Çünkü insan dışarıdan değil içeriden eksilir önce. Bir zaman gelir, eskiden saatlerce konuşan insan susar. Eskiden herkese yetişen insan geri çekilir. Çünkü ruh sürekli kırıldığı yerde bir süre sonra kendini korumaya başlar. Ya. Ve biliyor musunuz dostlarım, insan en çok da kendi içinde ölen şeylere ağlar. Birine duyduğu saf güvene, bir zamanlar taşıdığı heyecana, hayata karşı duyduğu o çocukça insan inanca. Ama işin hakikati şudur: İnsan tamamen kaybolmaz. Küllerinin altında mutlaka yaşayan küçük bir ışık kalır. Ve bazen bir merhamet, bir hakiki dost, bir samimi cümle insanın içindeki o küllenmiş tarafı yeniden hayata çağırır. İşte bu gece biraz bunu konuşalım istedim ama yine vakit yetmedi. İnsanın içinden eksilen şeyleri, sessizce yaşadığı yasları ve bütün kayıplara rağmen insanın neden yine de umut taşımaya mecbur olduğunu konuşmayı çok istedim ama ne bileyim, yetmedi işte.
3: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes.
0: Ya.
3: Seni bıraksalar kafesinden, sen özgürsün. Beni bıraksalar kafesinden, ben ölürüm.
0: Çok fena ya.
3: İçim çekiyor mu? Çekmiyor eskisi gibi çayı.

0: Çok içime çekemiyorum mesela sigarayı. İçim almasa da bu ayrılığı yine gelse yine sever. Kurşun olsa kaçma.
1: Kurşun olsa kaçma.
0: Acel olsa saklanmam. Ateş olsa sakınmam. Yine gelse.
1: Vay vay.
0: Yine
1: vay.
0: Sever.
1: Gece gece yaraladık yürekleri vallahi dağladık. Ateş düştü ateş ateş. Hayat insana her şeyi bir anda öğretmiyor arkadaşlar. Bazı hakikatler vardır ki ancak canın yandığında görünür olur. Çünkü insan gençliğinde dünyayı büyük bir meydan zanneder. Herkesi samimi, her sözü iyi sahici, her sözü sahici, her sevgiyi sonsuz sanır. Sonra zaman geçer, bir dostluk sessizce dağılır, bir sevda kendi gölgesine yenilir, bir vefa dünyanın telaşına karışıp kaybolur. Ve insan ilk kez anlar, asıl kırılma kalbin incinmesi değilmiş, insanın hayata dair taşıdığı masumiyetin eksilmesiymiş. Yazın kenara, lazım olur. İnsanın hayata dair taşıdığı masumiyetin eksilmesiymiş. Asıl kırılma ya kalbin incinmesi değilmiş. Bakın dostlarım,

0: İnsan yaşaldıkça değil, hayal kırıklığı büyüktürdükçe ağırlaşır. Çünkü bazı insanlar sırtında yılları değil, içine gömdüğü cümleleri taşır. Söyleyemediği kırgınlıkları, yarım bıraktığı vedaları ve en çok da keşkeleri. Bir düşünün, insan neden bazı geceler durduk yere hüzünlenir sanıyorsunuz? Çünkü ruhun hafızası vardır dostlarım. Unuttuğunu sandığın şeyleri sessizce saklar, karşına çıkartır bir şarkıda. Bir sokakta, bir kokuda ya da gecenin tam ortasında ansızın çöker içine. Çıkar karşına işte o duygular ve o an anlarsın insan bazen geçmişi değil, geçmişte kalan kendisini özlüyor. Eskiden daha kolay inanan halini, daha az düşünen, daha az hisseden tarafını. Erdal, takılma, geçecek bunların hepsi. Bakın, modern çağın en büyük yoksulluğu parasızlık değildir, ruhsuzluktur arkadaşlar. Yazın kenara. Modern çağın en büyük yoksulluğu parasızlık değil, ruhsuzluktur.
1: Ben ölürsem sever misin yeniden birini?
2: Severim.
1: Hani gül koklamazdın benim üstüme?
2: Koklarım demedim ki, severim dedim.
1: Ne demek koklamam ama severim? Kimi seversin mesela?
2: Ölürsen bir gün, senin üstüne senin yokluğunu getirir, onu severim Züleyha. Giderim seni ilk gördüğüm yeri
0: severim. Yetmezse bana ilk güldüğün anı severim.
2: Beni beklerken
0: durduğun yeri severim mesela. Gidersen senden geriye kalan ne varsa ben de bulur onu severim. Bakın, modern çağın en büyük yoksulluğu parasızlık değil, ruhsuzluktur dedik. Toparlayalım. İnsanlar artık birbirinin kalbine dokunmadan konuşuyor, dinlemeden cevap veriyor, hissetmeden seviyor. O yüzden bu çağda hakiki bir yürek bulmak, çölde su bulmak kadar kıymetli hale geldi. Ve biliyor musunuz dostlarım, insan bazen en büyük yalnızlığı kalabalıkların ortasında yaşar. Çünkü etrafında onlarca insan olur ama içine bakıp yoruldun sen diyebilen bir kişi çıkmaz. İşte o zaman insan kendi içine çekiliyor. Fakat hayatın bütün sertliğine rağmen şuna inanıyorum. Kalbi tamamen kararan insan yoktur. Sadece uzun süre anlaşılmamış insan vardır. Ve bir insanı yeniden hayata bağlayan şey çoğu zaman büyük mucizeler değil, hakiki bir ses, samimi bir bakış, içten gelen bir merhamettir. Çünkü insan ruhu en çok görüldüğü yerde iyileşir dostlarım. Ve belki de bütün mesele budur. Bu dünyadan kırılarak geçsek bile kalbimizin içindeki iyiliği tamamen kaybetmemek gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gecemiz sona erdi. Uzattım. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal hoş olsun. Kırdıysam bilmeden dilim sürçüp de Zülfiyar'a dokunduysam, abiler, kabalayı kardeşler, hakkınızı helal edin olur mu? Benim aslan kardeşlerim, ayağınıza taş değmesin diye anlatıyorum. Dua eder, dua beklerim. Allah'a ısmarladık.

0: da bir sen kaldın.
1: Züleyha, ikimiz de bir kafesin içindeyiz, farkında mısın? Seninki telden, benimki gönülden bir kafes. Seni bıraksalar kafesinden, sen özgür

0: tarafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

Tüm kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.